Nasıl sakpayan tez program yine piniyorsun mahmini fiyat medium veya dua kaşvani kargilin. Vaspo sana dosur gerne menengi şugin zaka çendu kasata kaşvani Delhi kana Hindi, Angrezi, dona Urdu yanu haberun rilevet, rilela dang bazat.